0: Ya
1: yani
0: bir adam bize baş eder ya
1: şüphelim. Aynı şey bize baş eder ya.
0: Azam mümkün ya. Mümkün kare mümkün kare ya ne var düz. Şu an ben
1: Şeyden.
0: Ya sen biraz.
2: Baba asıl rahat bir kıyafetle başlasın.
0: Ne demiş? Ne söylüyor? Şeyden, güzel bir yerin kalmayız. Bak. Bu da içinden kumru
1: basın değil mi? Hı? Bu değil.
0: Allah kumasından der, kolle.
1: Fekir
0: masan, leçin mi bir ko? یه سال چی بودی؟ هم مردم اون کبرا بگید زمانی اصلا هر چشی بودی چی میشه داشتن الان چی به هر فرشنی چی انوار خب من بیر اصلا زمده چیدمش نه انوار چیدمش بعد الان گمره این دارگاه سری خب من زمان بیر اما خب آقا این برشید خیلی استاری شده بگم حالا میگو به تا بیا
1: با کبرا صبح اشان تا من نزه شد چی بیرم نه چشه دارگاه هم بیر
0: Ama ben de çele şöpüşeyim burada da yun da ne yun az yerken ne bir acabı zaman ki nasıl yun? Sıla dil bir özelim. Ne geldi? Bu bir özelim. Bana bu kadar yok. Ben de şey konuyu bu
3: benim doğru kardeşimim yeter. Hani için şey diyor burada. Yeter gibi ama biraz var kanıyor. Temiz doğru kar. Bugün için biraz var kanıyor. Biraz var çizimler.
0: Biraz da zaptım, o düşüme her anlamda girilmeyi ben senin için... Benim zayın zeyden ki ben...
1: Şimdi ziyade sadece, yedin el afyonun
0: elini nezere içsin. İzleyince başına zeyden, işten zeyden telefonu zeyden kalkar. Her şey gireyim, diğer de zaten az ilişkin, kılmış gireyim bırak o. Bu konu derim orada... Rama bastır alsın bizi alkar aradın o mezmiş ilahiye pek ahaya çıkmıyorsun yani kafamda mesle yani biliyorsun ama hiç bilmiyorum. Ama bu anı gelsen ben her şey kanun bulurum. Başka.

0: yapıyorum öyle çünkü bunu yetiştirdim. Zende mi elhan diye zavunuyorum. Ben biraz zendeye kime tarafından bir güneyi sivren. Vay tali o zendeye kino tatali. Ben Avrupa'ya bay minak hoş güzelim. Nikin essen ses adı minak
1: kabul. Bu ben hedef okumakiyeden
0: de sıkım ya. Ben de bay kama sorgun. Ben kime hiç çiçeriyeme. Bekin niye ne çiğ ya. Neyse ben bana bizden ben ama. Ya aslında ben bu asgari ya mısırış. İğne azze teşkini betil ehlisin. Hem
1: چون چیزی خوش
0: دنی نیست در درصد ما علاقه
1: دادگاه هم برای شما رایده اصلا برای من نیست یعنی مشکلی
0: نه رو یه بچیل خوبی بیرفتمه بچیلون خیلی هم خوبه
1: باش
0: یا به تلش سونی بره نیست هم والا حالا چی به زمون خوشحالیش نیست گفتی میخوام با زبون خوش بس بگم شد زاید بره نیست هم والا من
1: یه بخشی میخوانی خواست
0: را خطری بسنو مزبوط نیست هم والا بزنو نام
1: باش
2: کارش انزام داخل دادگاه
1: باش
2: خدا نکنه ما فرم بودی خدا